0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestim ya. Şu tip üzümden bir yüz talı tapitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutan yasakandın o çaplın tutan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tutan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutan yasakandı kestiyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, dersin ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyini sorduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü hanı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Bada dedim ben.
1: Geldi mi? He, hop top top. Baş top da yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırp bakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul beden tutar.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tatlı olsa üzüm mü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün de yüz tal tutar pütemdi o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın, çaplın tutar da onun hesabı bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: Koydu benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka. Belki yüz tal yasakan.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destekin ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bana hem minimini kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osmanlıcan da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, yoktu, yoktu. Baş tutta yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu? Oldu ki ya bu söz.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tattın o üzümün ne? Üzüm mü? Üçtük üzüm kestin eğer. Üçtük üzümdün de yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandım. Çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı. Bu.
2: Koydum elim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakandım kestiniz.
2: Yaka. Belki yüz tal yasakandım.
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Ulan hem mi neyim mi kurduğunu yapamaz mı?
1: Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He bak tuttu. Baş tuttu da yeni yaptınız mı?
3: Yeni.
1: Çek kırp bakınız mı?
3: Yeni.
1: Kaçık vakti bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurt, ben